Radio Veng. Radio Veng.

0: Reklamlar.
1: Tezgel Marketler Bismil Şubesi bugün saat 16'da açılıyor. Açılışa tüm Bismil halkı davetlidir. Adres Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı Aykal Sitesi 6 Bismil. Tezgel Marketler sizin için.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

Radio Veng. Radio Veng.

0: Reklamlar.
1: Tezgel Marketler Bismil Şubesi bugün saat 16'da açılıyor. Açılışa tüm Bismil halkı davetlidir. Adres Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı Aykal Sitesi 6 Bismil. Tezgel Marketler sizin için.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Anka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProEase ailesi bambaşka yere
1: taşıyor. Tezgel Marketler'de 25-30 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 749 lira 90 kuruş, banvit lezita tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, karacadağ yerli peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş. Tezgel Marketler sizin için.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
0: Radyo Veng.

0: Kızıma, annesinin balı. Az kaldı, çok az kaldı.
1: Henüz bir bakıcımız yok ama olacak.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Seni Tanıyorum. Doğum sonrası yarım kalan sanat hayatına geri dönmek isteyen Funda sonunda güvenilir bir bakıcı bulduğunda hayatının yeniden düzene gireceğine inanır. Ancak Nazlı adındaki bu gizemli genç kadının gelişi Funda ve eşi İlker için sadece bir rahatlama değil, aynı zamanda kontrol edilemeyen bir değişimin başlangıcı olacaktır. Başrollerini Elçin Sangı, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı yerli gerilim dizisinde doğum sonrası ressamlığa dönmeye çalışan Funda'nın tekinsiz bakıcı Nazlı ile kesişen hayatı, eşi İlker'le olan evliliğini ve tüm dengeleri alt üst eden karanlık sırları gün yüzüne çıkarıyor. Seni Tanıyorum Netflix'te.
1: Merak ettim. Bir oyun oynayalım mı?
3: Gözlerin ağaç artık.
1: Size yalan söylediğimi düşünüyorsun? Sen söyle. Her şeyi kontrol edebilirim sandım. Cinevizyon.

0: Bizgel Marketler Bismil Şubesi bugün saat 16'da açılıyor. Açılışa tüm Bismil halkı davetlidir. Adres Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı Aykal Sitesi 6 Bismil. Tezgel Marketler sizin için.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
3: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Reklamlar.
1: Tezgel Marketler Bismil Şubesi bugün saat 16'da açılıyor. Açılışa tüm Bismil halkı davetlidir. Adres Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı Aykal Sitesi 6 Bismil. Tezgel Marketler sizin için.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında yudum ayçiçek yağı 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Zeki Lüks Baldo Pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş. Alomatik Beyaz ve Renkliler 10 kilogram 399 lira 90 kuruş. ABC Soft Yumuşatıcı 5 litre çeşitlere 129 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
5: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
6: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
0: Reklamları dinlediniz.
7: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: Reklamlar.
1: Tezgel Marketler Bismil Şubesi bugün saat 16'da açılıyor. Açılışa tüm Bismil halkı davetlidir. Adres Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı Aykal Sitesi 6 Bismil. Tezgel Marketler sizin için.
2: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.

0: Kızıma annesinin balı. Az kaldı, çok az kaldı.
1: Henüz bir bakıcımız yok ama olacak.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Cinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Netflix gösterimlerinden bir tanesi Seni Tanıyorum. Doğum sonrası yarım kalan sanat hayatına geri dönmek isteyen Funda, sonunda güvenilir bir bakıcı bulduğunda hayatının yeniden düzene gireceğine inanır. Ancak Nazlı adındaki bu gizemli genç kadının gelişi, Funda ve eşi İlker için sadece bir rahatlama değil, aynı zamanda kontrol edilemeyen bir değişimin başlangıcı olacaktır. Başrollerini Elçin Sangı, Melis Sezen ve Ozan Dolunay'ın paylaştığı yerli gerilim dizisinde doğum sonrası ressamlığa dönmeye çalışan Funda'nın tekinsiz bakıcı Nazlı ile kesişen hayatı, eşi İlker'le olan evliliğini ve tüm dengeleri alt üst eden karanlık sırları gün yüzüne çıkarıyor. Seni Tanıyorum Netflix'te.
1: Merak ettim. Bir oyun oynayalım mı?
3: Gözlerin ağaç artık.
1: Size yalan söylediğimi düşünüyorsun. Sen söyle. Her şeyi kontrol edebilirim sandım.
4: Cinevizyon.
5: Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: Tezgel Marketler Bismil Şubesi bugün saat 16'da açılıyor. Açılışa tüm Bismil halkı davetlidir. Adres Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı Aykal Sitesi 6 Bismil. Tezgel Marketler sizin için.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
4: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilograma 749 lira 90 kuruş, dana kuşbaşı kilograma 799 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilograma 749 lira 90 kuruş, banvit lezita tavuk kilograma 114 lira 90 kuruş, karacadağ yerli peynir kilograma 379 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

0: reklamlar.
1: Tezgel Marketler Bismil Şubesi bugün saat 16'da açılıyor. Açılışa tüm Bismil halkı davetlidir. Adres Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı Aykal Sitesi 6 Bismil. Tezgel Marketler sizin için.
2: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProEase ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
5: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Radyo Wing.

Beng Radyo Haber Merkezi'nden iyi günler. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen siyasal ve askeri casusluk soruşturması kapsamında 22 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken yapılan baskınlarda 5 kişi gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 16 kişinin ise Türkiye'de olmadığı belirlendi. Konuya dair sanal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın kullandığı entegre mali istihbarat sistemine yönelik yetkisiz işlemler ve sistem kayıtları güvenliğine dair bulgulara ulaştıklarını ifade etti. Okullara yönelik saldırıların sadece bireysel sorunlardan kaynaklanmadığını belirten İstanbul Eğitim Sen Şube Başkanı Hüseyin Tosu, yapılması gerekenleri sıralayarak çözüm eğitim sisteminin dönüşmesidir dedi. Manisa Turgutlu'da İnci Üzmez Mesleki ve Anadolu Lisesi yakınlarında 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 çocuk, 10 kişi adliyeye sevk edildi. Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2.66 TL zam geldi. Yeni zamla birlikte motorinin bazı kentlerde 97 TL'ye dayandı. Bazı kentlerde zamlarla birlikte oluşan motorin fiyatları şöyle: Diyarbakır'da 96.11 TL, Urfa'da 95.7 TL, Van'da 96.16 TL ve Antep'te 95.49 TL oldu. Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 22 yaşındaki Nurjiyan Ezer'den 5 Eylül'den bu yana haber alınamıyor. Nurjiyan Ezer'in ailesi 6 Eylül'de Tarsus Lütfücam polis karakoluna giderek başvuruda bulundu. Aradan 18 gün geçmesine rağmen herhangi bir haber alınamaması üzerine bir kez daha karakola giden aile, ifadelerinin işleme alınmadığını öğrendi. Kayıp başvurusu işleme alınmadığı için de Nurjiyan Ezer'in dosyasının 18 gün boyunca savcılığa gönderilmediği ortaya çıktı. Siirt'in merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde bahçeye fıstık toplamaya giden aracın devrilmesiyle sürücü Kadir A ile araçta bulunan Hakan A, İlhan A, Nesibe A, Felek Naz A, Saniye A ve Tahir A yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine giden sağlık ekipleri yaralanan 7 kişiyi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ediyor. Muş'un Gımgım'a bağlı Badan ve Kasıman köylerinde 98 bin ağacın kesilmesi için muhtarlıklara tebligat gönderildi. Bölgede yaşayan kadınlar kesimin JES'le bağlantılı olduğunu belirterek ellerinizi ormanlarımızdan çekin tepkisinde bulundu. Van'da Aryan Kültür Sanat Atölyesi'nde yeni dönem kurs kayıtları başladı. Yeni dönemde 11 farklı dalda atölyelerin olacağını belirten eğitmen Reber Dinçer, "Ana dilimizde kültürümüzü, sanatımızı öğrenelim ve birlikte üretelim" dedi. İstanbul Beşiktaş sahilinde Kürtçe şarkı söylediği için ırkçı saldırıya maruz kalan sokak müzisyeni Muhammed Daşdemir avukatıyla suç duyurusunda bulundu. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan ve Mekke Anlaşması olarak bilinen mütabakat görüşmeleri devam ediyor. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan Dışişleri Bakanları ortak savunma için Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları toplantısı yaptı. Toplantıda anlaşmanın kurumsallaştırılması süreci ele alındı. İsrail Başbakanı Netanyahu BM Genel Kurulu'nda protesto edildi. Temsilcilerin salonu terk etmesinin ardından Netanyahu neredeyse tamamen boşalan Genel Kurul salonunda konuşmasını sürdürdü. Netanyahu konuşmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak "Erdoğan bir tirandır" dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'ye yeni bir plan önerdiklerini ve kabul edilmesi durumunda ABD'nin 7 gün içinde belirli koşulları yerine getirmesi gerektiğini

0: ettiğini söyledi. İngiltere'nin başkenti Londra'da 29-30 Eylül tarihlerinde Hamilton House'da Barış ve Demokratik Entegrasyon Konferansı gerçekleştirilecek. Konferansta dünyanın farklı bölgelerindeki barış ve çatışma çözümü deneyimleri ve Kürt sorunu ele alınacak. Konferans katılımcıları arasında Kürt siyasetçiler, akademisyenler, gazeteciler, sivil toplum temsilcileri ve farklı ülkelerdeki barış süreçlerinde yer almış uzmanlar yer alacak. İngiltere merkezli Reuters, ABD Başkanı Trump'ın ülkelere Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekilme çağrısı yaptığını yazdı. Haberde ayrıca Pasifik Ada ülkesi Nauru, eski adıyla Nauru'nun bu çağrıya karşılık vererek çekildiğine dikkat çekti. Samer'in 22 Ağustos ile 15 Eylül tarihleri arasında Rojava ekseninde Suriye'de yaşanan olaylara dair yayınladığı sanal medya raporuna göre bir ayda yaşanan olaylar entegrasyon sürecine duyulan güveni sınayan gelişmeler olarak anlamlandırıldı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Tanganyika Gölü'nde yolcu ve yük taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu en az 41 kişi yaşamını yitirdi, 49 kişi kurtarıldı. Kayıp yolcular için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, teknenin neden alabora olduğu ise henüz belirlenemedi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 35 derece, Batman 36 derece, Urfa 35 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 34 derece, Elazığ 32 derece, Mardin 32 derece, Muş 31 derece, Şırnak 31 derece, Hakkari 29 derece, Van 25 derece, Bitlis 25 derece. Döviz kurları: Dolar 48.96, Euro 55.79, gram altın 6.729 TL. Beng Radyo Haber Merkezi'nin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Radyo Beng.

0: Reklamlar.
1: Tezgel Marketler Bismil Şubesi bugün saat 16'da açılıyor. Açılışa tüm Bismil halkı davetlidir. Adres Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı Aykal Sitesi 6 Bismil. Tezgel Marketler sizin için.
2: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo

gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 16 kişinin ise Türkiye'de olmadığı belirlendi. Konuya dair sanal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'nın kullandığı entegre mali istihbarat sistemine yönelik yetkisiz işlemler ve sistem kayıtlarının güvenliğine dair bulgulara ulaştıklarını ifade etti. Okullara yönelik saldırıların sadece bireysel sorunlardan kaynaklanmadığını belirten İstanbul Eğitim Sen Şube Başkanı Hüseyin Tosu, yapılması gerekenleri sıralayarak çözüm eğitim sisteminin dönüşmesidir dedi. Manisa Turgutlu'da İnci Üzmez Mesleki ve Anadolu Lisesi yakınlarında 11 öğrencinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 çocuk, 10 kişi adliyeye sevk edildi. Motorinin litre fiyatına bugünden itibaren geçerli olmak üzere 2.66 TL zam geldi. Yeni zamla birlikte motorinin bazı kentlerde 97 TL'ye dayandı. Bazı kentlerde zamlarla birlikte oluşan motorin fiyatları şöyle: Diyarbakır'da 96.11 TL, Urfa'da 95.7 TL, Van'da 96.16 TL ve Antep'te 95.49 TL oldu. Mersin'in Tarsus ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan 22 yaşındaki Nurcihan Ezer'den 5 Eylül'den bu yana haber alınamıyor. Nurcihan Ezer'in ailesi 6 Eylül'de Tarsus Lütfücam polis karakoluna giderek başvuruda bulundu. Aradan 18 gün geçmesine rağmen herhangi bir haber alınamaması üzerine bir kez daha karakola giden aile, ifadelerinin işleme alınmadığını öğrendi. Kayıp başvurusu işleme alınmadığı için de Nurcihan Ezer'in dosyasının 18 gün boyunca savcılığa gönderilmediği ortaya çıktı. Siirt'in merkeze bağlı Gökçebağ beldesinde bahçeye fıstık toplamaya giden aracın devrilmesiyle sürücü Kadir A ile araçta bulunan Hakan A, İlhan A, Nesibe A, Felek Naz A, Saniye A ve Tahir A yaralandı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine giden sağlık ekipleri yaralanan 7 kişiyi Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların hastanedeki tedavisi devam ediyor. Muş'un Gımgım'a bağlı Badan ve Kasıman köylerinde 98 bin ağacın kesilmesi için muhtarlıklara tebligat gönderildi. Bölgede yaşayan kadınlar kesimin JES'le bağlantılı olduğunu belirterek ellerinizi ormanlarımızdan çekin tepkisinde bulundu. Van'da Aryan Kültür Sanat Atölyesi'nde yeni dönem kurs kayıtları başladı. Yeni dönemde 11 farklı dalda atölyelerin olacağını belirten eğitmen Reber Dinçer, "Ana dilimizde kültürümüzü, sanatımızı öğrenelim ve birlikte üretelim" dedi. İstanbul Beşiktaş sahilinde Kürtçe şarkı söylediği için ırkçı saldırıya maruz kalan sokak müzisyeni Muhammed Daşdemir avukatıyla suç duyurusunda bulundu. Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan arasında imzalanan ve Mekke Anlaşması olarak bilinen mütabakat görüşmeleri devam ediyor. Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta bulunan Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan Dışişleri Bakanları ortak savunma için Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları toplantısı yaptı. Toplantıda anlaşmanın kurumsallaştırılması süreci ele alındı. İsrail Başbakanı Netanyahu BM Genel Kurulu'nda protesto edildi. Temsilcilerin salonu terk etmesinin ardından Netanyahu neredeyse tamamen boşalan Genel Kurul salonunda konuşmasını sürdürdü. Netanyahu konuşmasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak "Erdoğan bir tirandır" dedi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Hürmüz Boğazı'nın açılması için ABD'ye yeni bir plan önerdiklerini ve kabul edilmesi durumunda ABD'nin 7 gün içinde belirli koşulları yerine getirmesi gerektiğini söyledi. İngiltere'nin başkenti Londra'da 29-30 Eylül tarihlerinde Hamilton House'da Barış ve Demokratik Entegrasyon Konferansı gerçekleştirilecek. Konferansta dünyanın farklı bölgelerindeki barış ve çatışma çözümü deneyimleri ve Kürt sorunu ele alınacak. Konferans katılımcıları arasında Kürt siyasetçiler, akademisyenler, gazeteciler, sivil toplum temsilcileri ve farklı ülkelerdeki barış süreçlerinde yer almış uzmanlar yer alacak.
İngiltere merkezli Reuters

0: ABD Başkanı Trump'ın ülkelere Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekinme çağrısı yaptığını yazdı. Haberde ayrıca Pasifik Ada ülkesi Nauru, eski adıyla Nauru'nun bu çağrıya karşılık vererek çekildiğine dikkat çekti. Samer'in 22 Ağustos ile 15 Eylül tarihleri arasında Rojava ekseninde Suriye'de yaşanan olaylara dair yayınladığı sanal medya raporuna göre bir ayda yaşanan olaylar entegrasyon sürecine duyulan güveni sınayan gelişmeler olarak anlamlandırıldı. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Tanganyika Gölü'nde yolcu ve yük taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu en az 41 kişi yaşamını yitirdi, 49 kişi kurtarıldı. Kayıp yolcular için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor, teknenin neden alabora olduğu ise henüz belirlenemedi. Bazı bölge illerinde hissedilen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Diyarbakır 35 derece, Batman 36 derece, Urfa 35 derece, Siirt 35 derece, Adıyaman 34 derece, Elazığ 32 derece, Mardin 32 derece, Muş 31 derece, Şırnak 31 derece, Hakkari 29 derece, Van 25 derece, Bitlis 25 derece. Döviz kurları: Dolar 48.96, Euro 55.79, gram altın 6.729 TL. Beng Radyo Haber Merkezi'nin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi günler.
1: Reklamlar. Tezgel Marketler Bismil Şubesi bugün saat 16'da açılıyor. Açılışa tüm Bismil halkı davetlidir. Adres: Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı Aykal Sitesi 6 Bismil. Tezgel Marketler sizin için. Tezgel Marketler'de 25-30 Eylül tarihleri arasında yudum ayçiçek yağı 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Zeki Lüks Baldo Pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş. Alomatik Beyaz ve Renkliler 10 kilogram 399 lira 90 kuruş. ABC Soft Yumuşatıcı 5 litre çeşitlere 129 lira 90 kuruş. Tezgel Marketler sizin için.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
3: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 3340.
4: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProEase ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProEase ailesi bambaşka yere
5: taşır. Toyota. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
8: No Wing, Wing is small.

Radyo Veng. Veng Radyo iOS ve Android mobil uygulamasını indirip dünyanın her yerinden radyomuzu dinleyebilirsiniz. Radyo Veng.

0: Reklamlar.
1: Tezgel Marketler Bismil Şubesi bugün saat 16'da açılıyor. Açılışa tüm Bismil halkı davetlidir. Adres Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı Aykal Sitesi 6 Bismil. Tezgel Marketler sizin için.
2: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 749 lira 90 kuruş, banvit lezita tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, karacadağ yerli peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Meral buranın tek starı Bekir. Ben dahil herkes Meral için biz buraya gelmiyor muyuz? Tüküşte ne yapıyorsun?
5: Öyle birini hazırlıyorum ki Enler Bey. Meral yanında halt etmiş.
6: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Sinevizyon'da hem sinema salonlarında gösterilen filmlerden hem de dijital platformlarda yer alan yapımlardan bahsediyoruz. Bu haftanın Prime Video gösterimlerinden bir tanesi Sultana. Sultana, İstanbul'un bir gece kulübünde geçen, kadınları, rekabeti ve dayanışmayı merkezine alan çarpıcı bir hikaye. İstanbul'un ünlü kulübü Sultana'nın uzun süredir hüküm süren kraliçesi Meral, yetenekli dansçı Anlı'yı kanatları altına alır. Ancak kısa süre içinde yerini alabilecek kadar güçlü bir rakip yarattığını fark eder. Bunun üzerine iki kadın arasında acımasız bir iktidar savaşı başlar. Sultana, Prime Video'da. İyi seyirler.
7: Ben senin tahmininden çok daha büyüğüm. Benim acım da büyük olur. Saltanatım da.
0: Sinevizyon.

0: olmazsa içek, içek, ölümüne içek, karakola düşek ya. Hadi biz de gidelim ya, şişeleri dizelim ya. İçelim, içelim, ölümüne içelim, karakola düşelim ya. Gecelere gidelim ya.
1: Radyo Vank.

0: Edley Bey. Belde Gökçe Bağya Merkezi Sirti'de ve Sait Oke Seba Aridaşı Fıstıkan Şine Bahçe Kalibya. Kazade Şoför Kadir A, Uke Seke ve Sait Debi Hakan A, İlhan A, Nesibe A, Feleknaz A, Saniye A, Utahir A, Birindar B. Bi haberdari ekibani ve şeke ameyvari kazayı hevd birindari berdine ve şıkhaneyi perverde u cigera işi sirti. Ame Musa işke tedavya birindaran ne ve şıkhanede devam kena. Devane Bağdan u Kasımane ke Gredaye Gümgimiye sebabına işi nevayı heşt hazardaran muhtarane tebliğat ame erşavutuş. Cine ke heremede cüyeni diyar kerdi no birna iş jesidir alakadaro u verbane raksu mojna yuvati destekho darıstanane mara bağınca. Deva Kurtuluşa Çevdegi'de Deştan Mergmeri'de vergi herişi garani mişnan kert, herişte desmişini telef bi, şeşmişini zibrindar bi. Çevlükte motor otomobilikte 1 kilo u hirsi çorusu 8 gram esrar ukenim tibi ame bir deskerdiş. Derhaka hadisede hiri şiktari desbent bi, şiktari müdahaleyi peynir adıma hete mekamane adyan ra ame tepiştiş. Rayroke merkezi Dersimi u kazaya plurike yev binan gredanu u parka milya nevala muzuri biyarenu de merake ütüşe zınar u kerade tedbiri yenizede kerdiş. Cayike veritede kerake ütübi u amet ispit kerdiş riski inan estode sisteme tora poledene u pavutüşe kera yeni cağardış. Evrozi erde 100 hazar metrekare tora poledene vrazena u ame plan kerdişke erde 5 hazar metrekare dizi Kerayeke alıkna işi deyi bahavayı kontrol kerde bere kevtiş. İnisiyatifi paşti dayışı Karakoçani mezra dalıya deva helaniya kazaya Karakoçani'ye harpeti de berba despe kerdişi berardeyi dar u komre mankale raksu mojnayı. İnisiyatifi vaşke dezgehe meşru derhaki herimede cigera işi bir kereke dar yame birnayış yandı u seba berardeyi müsaadeyi ezem ame grevtiş yandı. Kazaya Eyyubiyar Hayde dikeseke sebavinayışı hazine u berardeyi tarihi yevkeyede bedestur konayış kerdine despent bi. Ahmet ispit kerdi şahsi binami Ege u meke sebavinayışı hazine u berardeyi tarihi menikeyede bedestur tespiti 25 metre çağla kolyayı operasyonda dikesi despent bi. Sevre geri hayde bir sebebi muazzeni direksiyon evini kerdişi şoförü ve saytoke kevt refüş kesek edinye hubedernaye kesik zibrindar bu. Saadet Kızoğlu'ya panca sudusları kev ve sayıda rayvan ebiye neveşhane deneye meyhalas kerdiş udine hubedernaye. İran'da mabene vistu ire tabağı vistu diye elölede teurtay duvest cini uhire tuti hete camirdara amey kıştış. Di cinyan bahavayık şiktar dine hubedernayı Çarcinizi idam bi. Yemen'de perodayı şikede mepeğinde Reyna Berzbi cüya tutan restoran tesirkeni. UNICEF'i aşkara kerke bir sebebi şiddetike Berzbi'yo tenyam yani de hevteyande şeşte hazara zedeyri tuti cayı hurabiye hizmetani ve şey uperverdeyde astengi grani ame meydan. Goştari Azizi Mame Penye haberani hu bu mane ve şide.
1: Radio Veng

0: Reklamlar.
1: Tezgel Marketler Bismil Şubesi bugün saat 16'da açılıyor. Açılışa tüm Bismil halkı davetlidir. Adres Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı Aykal Sitesi 6 Bismil. Tezgel Marketler sizin için.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.

Ne kadınları sevdim zaten yoktular. Yağmur giyerlerdi sonbaharla bir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir. Azıcık okşasam sanki çocuktular. Bıraksam korkudan gözleri sislenir. Ne kadınlar sevdim sevdim zaten

Yalnızlıklarımda elimden tuttular. Uzak fısıltıları içimi ürpertir. Sanki gökyüzünde bir buluttular. Nereye kayboldular şimdi kim bilir? Sanki gökyüzünde bir buluttular.

0: Reklamlar.
1: Tezgel Marketler Bismil Şubesi bugün saat 16'da açılıyor. Açılışa tüm Bismil halkı davetlidir. Adres Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı Aykal Sitesi 6 Bismil. Tezgel Marketler sizin için.
2: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
3: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
4: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Tezgel Marketler'de 25-30 Eylül tarihleri arasında Yudum Ayçiçek Yağı 4 litre PET 399.90 TL. Zeki Lüks Baldo Pirinç 5 kilogram 399.90 TL. Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 289.90 TL.

0: kuruş. Alomatik beyaz ve renkliler 10 kilogram 399 lira 90 kuruş. ABC soft yumuşatıcı 5 litre çeşitleri 129 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 20.

0: Televizyon.
1: Sometimes it's like I'm sitting next to the girl I used to be, and she's so mad at me because she thinks I've lost everything that made us special.
2: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Charlie ve Harper her şeye rağmen. Birlikte yeni bir gelecek kurma hayaliyle evlerinden ayrılıp başka bir şehre taşınan Harper ve Charlie hayatlarında yeni bir sayfa açmaya hazırlanır. Harper şeflik kariyerinde ilerlemek için tutkuyla çalışırken Charlie kendi geleceğine dair belirsizliklerle mücadele eder. Başlangıçta ortak bir hayalin parçası olan bu yeni hayat zamanla ikisini farklı yönlere sürüklemeye başlar. Harper'ın kariyerinde attığı adımlarla Charlie'nin yaşadığı durgunluk arasındaki fark büyüdükçe çiftin bir zamanlar güçlü olan ilişkisi de giderek daha fazla baskı altında kalır. Yetişkinliğin getirdiği sorumluluklar, değişen beklentiler ve gelecek kaygıları aralarındaki mesafeyi derinleştirir. Harper ve Charlie sonunda ilişkilerinin en zor sorusuyla yüzleşmek zorunda kalır. İki insan farklı yönlere doğru değişirken aşk onları bir arada tutmaya tek başına yeterli midir?
1: Wonder what purpose it serves.
3: You know, I've got a shoebox like this.
1: I always feel like I should throw mine away.
4: Is there something in your future that you're worried about?
2: Dram ve romantik türdeki filmin yönetmenliğini Tom Dane ve Mac Eldridge yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Emily Jones, Nick Robinson ve Nicholas Grillo var. İyi seyirler.
1: I love you so much. You're my best friend.
5: Slowly become a stranger again.
6: We carry each other with us.
0: Cinevision. Radio Wayne.

0: Reklamlar.
1: Tezgel Marketler Bismil Şubesi bugün saat 16'da açılıyor. Açılışa tüm Bismil halkı davetlidir. Adres Aralık Mahallesi Diyarbakır Bulvarı Aykal Sitesi 6 Bismil. Tezgel Marketler sizin için.
2: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim, 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde %40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres: Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez. 0434 228 33 40.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri, Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
0: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Reklamlar. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3+1'den 7+1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
2: Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 749 lira 90 kuruş, banvit lezita tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde.
4: Toyota ProAce ailesi bambaşka yere taşır. Toyota.
0: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya mutfağında. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Wang. Radyo Wang.

Beng Radyo Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Anayasa Mahkemesi önünde bir araya gelen 25 emekli ve sivil toplum örgütü seyyanen zam taleplerini dile getirmek için açıklama yapmak istedi. Alanda bulunan ve emekli astsubay olduğu belirlenen bir kişi bu esnada intihar etti. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken alanda bulunan yurttaşlar hükümet istifa sloganı attı. Emekli polisin sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ankara'da 10 Ekim 2025 tarihinde KESK, DİSK, TTB, TMOB çağrısıyla düzenlenmek istenen Emek, Barış, Demokrasi mitingine yönelik

De yayın yapan bir dergi açıklamalarda bulunan Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması İsrail'e karşı kurulmadı, Irak'ta, Yemen'de meydana gelebilecek her hadiseye bugünden askeri senaryo hazırlamak doğru değil dedi. İHD Iğdır Seyitip Yüksek Güvenlikli ve Doğu Karadeniz'de bulunan cezaevlerinde yaşanan ihlallere dair raporunu açıkladı. Raporda temel ihtiyaçlara ulaşımdan güvenlik zafiyetine, sağlığa, ulaşım, iletişim, sosyal aktivite ve ağız içi aramaya kadar yaşanan birçok hak ihlali sıralandı. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi 15 Temmuz 2026 darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da ilan edilen olağanüstü hal ve kanun hükmünde kararnamelerin yayınlanmasının 10. yıl dönümüne ilişkin genel merkezinde açıklama gerçekleştirdi. Hak kayıpları, güvenlik soruşturmaları ve bitmeyen adalet arayışı pankartı asıldı. Demokratik Birlik İnisiyatifi öncülüğünde Çınar ilçesindeki Elvendi Mahallesi'nde 4 yıl önce kertişçi ve temiz aileleri arasında yaşanan husumet Elvendi Mahallesi taziye evinde verilen barış yemeğiyle sonlandı. Barış yemeğine Demokratik Birlik İnisiyatifi eş sözcüleri Gülcan Kaçmaz Sayit ve Mehmet Kamaç, kentteki siyasi parti yöneticileri ve barış anneleri katıldı. Van 100. Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Rojin Kabeyş'in şüpheli ölümünün 2. yıl dönümü nedeniyle Van'da Özgür Kadın Hareketi öncülüğünde 27 Eylül'de yürüyüş düzenlenecek. DEM Parti İpek Yolu ilçe binasından Sanat Sokağı'na kadar düzenlenecek olan yürüyüş için Edremit, Tuşba ve İpek Yolu ilçelerinde bildiri dağıtımı gerçekleştirildi. Mardin Din Alimleri Dayanışma Derneği Amed'in bir ilçesinde bir medresede Fahri Aktan adlı failin çocuğa yönelik tecavüz girişimine basın toplantısıyla tepki gösterdi. DEM Parti Kızıltepe İlçe Örgütü'nde yapılan açıklamada konuşan Mele Emrullah Bilen, medreselerin tarih boyunca ilmin, ahlakın ve adaletin ürettiği alanlar olduğunu belirterek, bölgede ise bu kurumların Kürt kimliğinin korunması ve yaşatılmasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi. Hakkari'de 13 Ağustos 2025 tarihinde bisiklet sürerken bir kadına çarpan 10 yaşındaki E.D. kadının eşi olan uzman çavuş İbrahim S. tarafından darp edilerek kolu kırıldı. E.T.'nin ailesi ve avukatlarının şikayeti üzerine İbrahim S. hakkında kasten yaralama suçlaması ile açılan davanın 3. duruşması görüldü. İbrahim S. hakkında haksız tarık altında kasten yaralama suçundan ceza istendi. Mahkeme duruşmayı 9 Ekim'e erteledi. Ankara'nın Polatlı ilçesinde 29 Eylül 2024'te Kürt oldukları için komşuları tarafından hedef alınan Hazal Delal Gencer'in katledilmesi, eşi Vedat Gencer'in ise yaralanmasına ilişkin davada yeniden yargılama başladı. Mahkeme, fail Hasan Kamış'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı mütalaanın açıklanması için 21 Ekim'e erteledi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3 çocuk annesi Hasret E, evli olduğu erkek S tarafından bıçaklanarak katledildi. Hastaneye kaldırılan Hasret E yaşamını yitirirken S E gözaltına alındı. Manisa Kula'da bir kaplıcada konaklayan 65 yaşındaki Sevim Yılmaz odadaki havuzda ölü bulundu. Yılmaz'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak. Ağrı Giyedin'de toprağıma, suyuma sahip çıkıyorum şiarıyla 26 Eylül'de düzenlenecek mitingin çalışmaları devam ediyor. Cudi, Gabar Dağları ile Besta bölgesinde 7 yıldır aralıksız bir şekilde ağaç kesimi devam ediyor. Göz yumulan bu ekolojik yıkım sonucu Besta bölgesinin büyük bir kısmı çoraklaştırıldı. Besta alanında Şubat ayında kesilen ve kuruması için kesim alanında bırakılan ağaçlar kamyonlar ile taşınıyor, kesilen tonlarca ağaçlar bilinmeyen yerlere taşınıyor. Ahmet Sağlık Platformu ve Ahmet Spor Taraftar Grupları Trendyol Süper Lig kapsamında yapılan karşılaşmalar sonrası yaşanan gürültü kirliliğine ilişkin Ahmet Tabip Odası'nda basın toplantısı düzenledi. Sevincimiz yaşama zarar vermesin şiarıyla yapılan toplantıda yaşanan gürültü kirliliğine ilişkin havai fişeklerden vazgeçelim, sevincimizi doğaya ve kentimize zarar vermeden büyütelim dedi.
İran dini lideri Müşteba Hameyni'nin danışmanı Muhammed

Ekber, İran Hava Yolları'na uygulanan yaptırıma dair bölgede uçuş ya herkes için serbesttir ya da hiç kimse için dedi. Birleşmiş Milletler'in New York'ta düzenlenen 81. Genel Kurulu'nda Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Thani, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ile görüştü. Konuya dair Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin gerilimin azalması ve diyalog koşulları ile ilgili olduğunu söyledi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın Mekke Savunma İttifakı kapsamında krallığı destekleme yollarını görüşmek üzere askeri komutanların acil bir toplantısını düzenlemeye hazırlandığını duyurdu. Toplantıya Türkiye'den Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. İran devlet güçleri son 6 ay içerisinde 13 Kürt kolber ve tüccarı sınır bölgelerinde katletti. Ben Radyo Haber Merkezi'nin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
1: Radyo Ring. Radyo Ring.

Beng Radyo Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Günün önemli gelişmeleriyle karşınızdayız. Anayasa Mahkemesi önünde bir araya gelen 25 emekli ve sivil toplum örgütü seyyanen zam taleplerini dile getirmek için açıklama yapmak istedi. Alanda bulunan ve emekli polis olduğu belirtilen bir kişi bu esnada intihar girişiminde bulundu. Olay yerine çok sayıda polis sevk edilirken alanda bulunan yurttaşlar hükümet istifa sloganı attı. Emekli polisin sağlık durumuna ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ankara'da 10 Ekim 2025 tarihinde KESK-DİSK-TTB, TMOB çağrısıyla düzenlenmek istenen Emek Barış Demokrasi mitingine yönelik DAEŞ'in gerçekleştirdiği ve 104 kişinin yaşamını yitirdiği katliamın firari sanıklar yönünden devam eden davanın duruşması Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya katliamda yakınlarını yitiren ailelerin yanı sıra Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile çok sayıda siyasi parti, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcisi katıldı. Fail Ömer Deniz Dündar, Segvis ile dinlendi. Avukatlar, firari sanıkların Türkiye'ye getirilmesini ve dosyadaki kamu sorumluluğunun araştırılmasını talep etti. Dündar'ın tutukluluğunun devamına karar veren mahkeme, bir sonraki duruşmayı 3 Aralık'a erteledi. ABD'de yayın yapan bir dergi açıklamalarda bulunan Erdoğan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması İsrail'e karşı kurulmadı, Irak'ta, Yemen'de meydana gelebilecek her hadiseye bugünden askeri senaryo hazırlamak doğru değil dedi. İHD Iğdır Seyit Yüksek Güvenlikli ve Doğu Karadeniz'de bulunan cezaevlerinde yaşanan ihlallere dair raporunu açıkladı. Raporda temel ihtiyaçlara ulaşımdan güvenlik zafiyetine, sağlığa, ulaşım, iletişim, sosyal aktivite ve ağız içi aramaya kadar yaşanan birçok hak ihlali sıralandı. Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi 15 Temmuz 2026 darbe girişiminin ardından 20 Temmuz'da ilan edilen olağanüstü hal ve kanun hükmünce kararnamelerin yayınlanmasının 10. yıl dönümüne ilişkin genel merkezinde açıklama gerçekleştirdi. Hak kayıpları, güvenlik soruşturmaları ve bitmeyen adalet arayışı pankartı asıldı. Demokratik Birlik İnisiyatifi öncülüğünde Çınar ilçesindeki Elvendi Mahallesi'nde 4 yıl önce kertişçi ve temiz aileleri arasında yaşanan husumet Elvendi Mahallesi taziye evinde verilen barış yemeği ile sonlandı. Barış yemeğine Demokratik Birlik İnisiyatifi eş sözcüleri Gülcan Kaçmaz Sayit ve Mehmet Kamaç, kentteki siyasi parti yöneticileri ve barış anneleri katıldı. Van 100. Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. Sınıf Öğrencisi Rojin Kabeyş'in şüpheli ölümünün 2.

Ağustos 2025 tarihinde bisiklet sürerken bir kadına çarpan 10 yaşındaki E.D. kadının eşi olan uzman çavuş İbrahim S. tarafından darp edilerek kolu kırıldı. E.T.'nin ailesi ve avukatlarının şikayeti üzerine İbrahim S. hakkında kasten yaralama suçlaması ile açılan davanın 3. duruşması görüldü. İbrahim S. hakkında haksız tahrik altında kasten yaralama suçundan ceza istendi. Mahkeme duruşmayı 9 Ekim'e erteledi. Ankara'nın Polatlı ilçesinde 29 Eylül 2024'te Kürt oldukları için komşuları tarafından hedef alınan Hazal Delal Gencer'in katledilmesi, eşi Vedat Gencer'in ise yaralanmasına ilişkin davada yeniden yargılama başladı. Mahkeme, fail Hasan Kamış'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı mütalaanın açıklanması için 21 Ekim'e erteledi. Manisa'nın Akhisar ilçesinde 3 çocuk annesi Hasret E. evli olduğu erkek S. tarafından bıçaklanarak katledildi. Hastaneye kaldırılan Hasret E. yaşamını yitirirken S. E. gözaltına alındı. Manisa Kula'da bir kaplıcada konaklayan 65 yaşındaki Sevim Yılmaz odadaki havuzda ölü bulundu. Yılmaz'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak. Ağrı Gedin'de toprağıma, suyuma sahip çıkıyorum şiarıyla 26 Eylül'de düzenlenecek mitingin çalışmaları devam ediyor. Judy, Gabar Dağları ile Besta bölgesinde 7 yıldır aralıksız bir şekilde ağaç kesimi devam ediyor. Göz yumulan bu ekolojik yıkım sonucu Besta bölgesinin büyük bir kısmı çoraklaştırıldı. Besta alanında Şubat ayında kesilen ve kuruması için kesim alanında bırakılan ağaçlar kamyonlar ile taşınıyor, kesilen tonlarca ağaçlar bilinmeyen yerlere taşınıyor. Ahmet Sağlık Platformu ve Ahmet Spor Taraftar Grupları Trendyol Süper Lig kapsamında yapılan karşılaşmalar sonrası yaşanan gürültü kirliliğine ilişkin Ahmet Tabip Odası'nda basın toplantısı düzenledi. Sevincimiz yaşama zarar vermesin şiarıyla yapılan toplantıda yaşanan gürültü kirliliğine ilişkin havai fişeklerden vazgeçelim, sevincimizi doğaya ve kentimize zarar vermeden büyütelim dedi. İran dini lideri Müşteba Hameyni'nin danışmanı Muhammed Mokber, İran Hava Yolları'na uygulanan yaptırıma dair bölgede uçuş ya herkes için serbesttir ya da hiç kimse için dedi. Birleşmiş Milletler'in New York'ta düzenlenen 81. Genel Kurulu'nda Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman El Thani, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian ile görüştü. Konuya dair Katar Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmenin gerilimin azalması ve diyalog koşulları ile ilgili olduğunu söyledi. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın Mekke Savunma İttifakı kapsamında krallığı destekleme yollarını görüşmek üzere askeri komutanların acil bir toplantısını düzenlemeye hazırlandığını duyurdu. Toplantıya Türkiye'den Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu katılacak. İran devlet güçleri son 6 ay içerisinde 13 Kürt kolber ve tüccarı sınır bölgelerinde katletti. Beng Radyo Haber Merkezi'nin hazırladığı haber bültenini aktardık. İyi akşamlar.

0: Reklamlar. TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde dev kampanya. Eylül ayının sonuna kadar 4 yaş ve üzeri Volkswagen ve Skoda araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %60 net indirim. 0-4 yaş arası araçlarınızda %40 net indirim. Kampanya bununla da sınırlı değil. Servisimize gelen araçlara ücretsiz check-up hizmeti sunuyoruz. Üstelik garantili PPF araç kaplama işlemlerinde

0: de 40 net indirim. Bitlis Sina Auto Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.tr adresinde. Toyota ProAce ailesi bambaşka yere
2: taşır. Toyota. Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tikra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
6: Televizyon.
7: Senin bu şehri damat projesi var ya. Çok güzeldir ha.
8: Bu kızı sizi seviyorum.
9: Seviyorum.
8: Damat mektebi kuruyoruz. Analara şehirli damatlar yaratıyoruz.
10: Sinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri Damat Mektebi. Uzun zamandır düğün yapılmayan bir köyde genç kadınların aileleri köyün delikanlılarını ham, kaba ve görgüsüz bularak kızlarını şehirli damatlarla evlendirmeyi tercih eder. Bu durum köyün genç erkeklerini umutsuzluğa sürüklerken birçoğu köyü terk etmek zorunda kalır. Yaşanan bu düzen gücünü şehirli damat furyasından alan Ferman Ağa tarafından ustalıkla yönetilmektedir. Ancak bir düğün günü gelinin gizemli bir atlı tarafından kaçırılması köyde tüm dengeleri alt üst eder. Herkes bu esrarengiz kişinin efsanevi Rubin olduğuna inanırken yıllar önce köyden ayrılan ve şehirde bambaşka bir insana dönüşen Miran memleketine geri döner. Miran sorunun efsanelerde değil köy gençlerinin kendilerini doğru ifade edememesinde olduğunu fark eder. Bunun üzerine köy kahvesini kapatarak damat mektebini kurar. Burada gençler iletişim kurmayı, karşısındakini dinlemeyi, özgüven kazanmayı ve kadınlara eşit, saygılı ilişkiler geliştirmeyi öğrenir. Komedi türündeki filmin yönetmenliğini Hakan Kurşun yapmakta. Oyuncu kadrosundaysa Sermiya Midyat, Algı Eke ve Füsun Demirel var. İyi seyirler.
11: Ne yapıyorsun?
12: Evet mi diyeceğim öyle hemen dünden razı gibi?
11: Vallahi ben de aynısını söyledim biliyor musun? Kabul edemem dedim ya. Köyde adım çıkar ayıptır.
12: Kime söyledin lan?
11: Kavuz'a.
12: Dur sakın beni takip etme.
11: Ya Kavuz zaten benim tipim değil dur.
2: Sinevizyon.
4: Bu bir yeniden iletim.
9: Bername vaşte şeşma despekeno. Ma bu hergoşlarane mayerciye ez delal. Ez reyna biberneme vaşte şeşma şimadra. Eyro rojara roje ene saat şeşinare pancas vereno. Ma reyna bene meymaneşma. Ma vane peyam vengu vaşte şanok madır pare bikeri. Ma piya berneme ek bikelecani. Uyayış o kısaykerdiş madır bas bikeri. Ma bene vengeşma. Vaşte şeşma umma bi deyran şımadırı. Huvira mekere, ma goştari bi kere, ma veng radyoda berete et. Eyvar baş kohdaren heja, ez delal. Disa bi bername vaşte şeşma, iro roya ra roya. İniye ez disa bi verame. Em dibin denge ve, dahoze ve, u em bi verane. Em dibêjin ji bîr ve nekin, em li ser weşanin veng radyoyu werin cem hev. Goştare mayerciya yeşma seyine, keyfeşma, haleşma, şma sekene. Braştî vaxt leze der bas beno. Ma henî hamey peyni bername xo eyro roca ra roca enev. Ma hefteki ge kadena. Ez şaşmanına ku vakt çava vakt seni der bas beno. Ne zana leze der bas beno. O ez her groje kuşmadıram. Yani hafta da ez dera keyfu eşe bakta vara. Gohtarın heja hun çavanın çıdıkın. Hun mej kudere gohtar dıkın. Emce amed edigişim ve o emdibeşin birasti dem zuder bastı be em hatın davya bername xwe vay bu se hafta ku em biwerane u em hevi dikun ku hata davya em bikelecani bi coş em biwerabin boştare mayerciye hedi hedi vaşta şu peyameş marsenema nika ma bu amade bir ayış ma ki amade bir ise ma despe bir kerin nika radyoya ma de deyire aram tigran sebradila ma diyariş ma goştarvanın koyu erciyayan kene kerem bir kere ma piya aram tigran ra sebradila goştari bir kere.

Beli gohtarın heja disem buverane ez bizazaki bejim kırmançki kotiye kırmançki zazay peyamini ne zazaki şma çiri peyaman ereşavene şma neşke bünüse veng berze bane peyame ma pero kırmancı hevale mene reji bimin hevene vane tivinena ba pero bu kırmancı yene mere veng berze ez Vacibane eko bizazaki bi kırmançki ma goştari kene eke peyama rışavane. Bile gohtarin heja. An haji peyamek din heye. Merhaba ez Leyla jibo hevali xoye andok slaven xoyen germ dişinim. Her vuha jibo hevalen li cem. Cemji u dayika min u bave min jigelek slaven xoye jivera dişeynin. Dayika min dibeje ez çava vi maç dikim. Ez çave vi maç dikim. Bi borinim ebşaşi xoand. Em strana civan hece velate min jibo hevalen ku ve jigirtigehe gohtar dikin civan ra dişeynin gelek spas. Em ji spas yoxa jiboy Leyla dikin u em hevi dikin ku hevalete andok u ev hevale ku li girtigehene. De demek denzde derkevin em jivir heta girtigehe slaven uxa dişeynin u em ji jiboy wan strana civan hece velate min diyari dikin. Kerem bikin em behevdura strana civan hece velate min gohtar bikin.

Beli gohdarin heja, disem buverane. Peyam meki meydine heye, nivisan diye evar baş, bernameye teli ser xerebe, uriyate vekribe, spasiyo xe dikim navi xo ne nivisan diye. Ez ji farkine, ji gunde kurt edin nivisinim. Eger gunca be ez titranek ji hesen zirek duxazım, gelek spas. Em ji spasiyo xe ji boy ve dikin, uj boy peyame ve, ji bir heta farkine slaven xe yin germ dişeynin, u ji gunde kurt era. Em ji ji boy ve uj boy gohtarvanan, ji hesen direk nevroz em diyari dikin strana nevroz me gelek beryan nevroz kiriye u em neziki şeş mehem ayeş boy nevroz ejile em bawer dikin ku em çavi xo bigrin u vekin ey nevroz vere bi berikirne kerem bikin em behevdura strana hesen direk gohtar bikin.

Beli gohtarın heja disez bi vera me peyame kime edine heye em bixoynin Slav Delal Brastiye diyem her roj heviya bername te diminin Gelek hoşe bi düz zaravay jî tupur hoş haber dedi Este piroz dikim o serkeftin Este trana revşan çeliker keçe canı duhazım Spasına ve xoneni visan diye Le ez bivi peyami gelek keyf hoş bum Brastiye sin ne tatmin ne bu me usa bejim Yani bu her du zamana haber dedim. Gelek zor ejbomun. Demaku bu kurmancı haber dedim. Duradık evim zaman edine zazaki kurmancı haber dedim. Henki şaşı çedbe. Lejbo ve yekeji ez leborina hoş ve duhazım. U disaj boy peyam meteji spasiyen uhadekim. An haji jiboy te u jiboy gohtarvanin aziz ra strana revşan çeliker keçe can ediyar edikin. Kerem bikin en behevdura gohtar bikin.

Goştere ma yerciye reyna işi madira. Vey vey vey vey. Peyam bizazaki hamev. Ez çıka keyf veş biya. Merhaba Delal Heval. Ez Mersin ra nusnena. Kase hatıretu mehevce grevd ki inne peyam meho bizazaki binusi. Ez tora vazena ke kilame rençber azizi vay vay bicine. Spas kena serkevtiş. Ezike spasyan oho kena tiyara hetan Mersin Sulaman oho reşavena ezike bi eni peyami gellek bakhta var biya, gellek kefweş biya. No peyam ekumare nuşto, namene nuşto la her timare bi kurmancı peyam reşaveno. Peyami kede vat okura. Semede hatire min bi zazaki bi kurmancı nuşto. Gelek gelek spasyan oho kena. Nikam mapiya değeri rençber azizi vay vay nina magoştari bir kere.

0: برنامه واشت ششما قدیا
1: Bu bir yeniden iletimdir.
2: Reklamlar.
3: Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında yudum ayçiçek yağı 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Zeki lüks baldo pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Burcu domates salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş. Alomatik beyaz ve renkliler 10 kilogram 399 lira 90 kuruş. ABC soft yumuşatıcı 5 litre çeşitleri 129 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Wing reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
2: Radyo Wing. Radyo Wing.

0: Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında dana kıyma kilogramı 749 lira 90 kuruş, dana kuşbaşı kilogramı 799 lira 90 kuruş, kuzu sırt gerdan kilogramı 749 lira 90 kuruş, banvit lezita tavuk kilogramı 114 lira 90 kuruş, Karacadağ yerli peynir kilogramı 379 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
1: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
2: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
3: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
1: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuari.diyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
4: Reklamları dinlediniz.
5: Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Tam kazandırır.
4: Radyo Wang. Radyo Wang.

0: O bir yeniden iletimdir.
1: Dünyanın farklı coğrafyalarından yükselen ezgiler. Kimi zaman bir dağ köyünün türküsü, kimi zaman bir çöl rüzgarının sesi olur. Kimi zaman da göçebe ezgiler. Her ritim bizi uzaklara götürürken aslında ortak köklerimizi hatırlatır. Bu programda sınırları yıkan melodilerle insanlığın kalbine dokunan etnik müziklerin büyülü yolculuğuna davetlisiniz. Göçebe Ezgiler programı başlıyor. Merhaba Venk Radyo dinleyicileri. Göçebe Ezgiler'de ben Sarıyaylasınız. Yine bu hafta her hafta olduğu gibi dünyanın farklı dillerini, kültürlerini, hikayelerini sizlere taşıdım. İlk olarak Karadeniz'in alırçın dalgaları, o sönmeyen ateşi var. Bazı insanlar vardır ya, böyle bir duruşun, bir halkın, hatta bitmek bilmeyen bir özgürlük arayışın sesi olurlar. İşte ilk şarkımız, ilk sanatçımız da Kazım Koyuncu. Tam böyle bir isim. Şarkısı Sira, Kazım'ın o devrimci ruhuyla harmanladığı, Laz kültürünün kalbinden kopup gelen bir ezgi. Kazım sadece kendi ana dilinde değil, yeryüzünde yok sayılan dili, kimliği, bastırılan her halkın derdiyle dertlenen bir dünya vatandaşıydı. Onun dünya görüşü doğaya, insana ve tüm canlılara duyduğu derin sorumluluk bilinciydi belki de. Çernobil'in yarattığı o karanlık bulutlar bedenini kuşattığında bile o yine adaletten ve doğanın korunmasından, anlatmaktan vazgeçmeyen sanatçılardan bir tanesiydi. Şarkım Sira ise bir kadın ismi Lazca'da ya da hatta Lazca'ya çok yakın akraba olan asıl Mergelce bir şarkıymış bu. Şarkının temelinde hüzünlü ve naif karşılıksız bir aşk hikayesi anlatılıyor. Kazım'ın sesinde de bu parça toprağa, aşka ve yitip giden her şeye duyulan o büyük özlemin sesine dönüşüyor adeta. Onun sadece sesiyle değil, haksızlığa karşı duran o şair ceketli çocuk haliyle sevdik. Aramızdan çok erken ayrıldı. Ama bıraktı o tertemiz miras. Bugün hala meydanlarda, yaylalarda, gençlerin umutlu

Şimdi mikrofonumuzu modern bir ayna, doğanın kalbinden süzülüp gelen o şifalı tınılara çevireceğiz. Ayla Schaefer ve Maniş de Mor işbirliğiyle hayat bulan, adeta bir nefes gibi ruhumuza dolan İspanyolca bir şarkı var sırada. La Vida, yani hayat demek. Sizin duyacağınız isim, dünya müziğinin şarkı taşıyıcısı olarak bilinen Ayla Schaefer. Ona eşlik eden ise orta müziğinin o büyülü atmosferlerinin mimarı Maniş de Mor olacak. Ayla müziğini bir performans gibi değil, hatta onun çok ötesinde bir seremoni olarak gören bir sanatçı. Onun müziği Amazon ormanlarından geleneksel halk ezgilerine kadar uzanan geniş bir kadim bilgelik ağından besleniyor. Bu şarkının hikayesi aslında kabullenişin veya hayranlığın hikayesi. Sanatçı, hayat her haliyle kutsaldır, acısıyla, neşesiyle, ölümüyle ve doğumuyla bir bütündür diyor adeta şarkıda. Maniş de Mor'un da o kristal bellaklığındaki prodüksiyonu, şarkıyı bir, yani şarkıdan bir müzikten çıkarıp bir meditasyona dönüştürüyor adeta. İspanyolca sözlerine yumuşak ritmi, yaşamın akışına direnmeyi bırakıp kendimizi o nehrin kıyısına, o nehrin akışına teslim etmemizi istiyor. Ayla'nın sesi tıpkı toprak ana gibi hem kucaklayıcı hem de sarsılmaz bir güç barındırıyor. Şarkı ilerledikçe de dikkatinizi o incecik kuş seslerine, o rüzgarın fısıltısına ve müziğin içindeki o geniş boşluğa verin. Bu sadece bir şarkı dinlemek değil, bir arınma, bir kendine dönme yolculuğu. Karşınızda var olmanın sevincini notalara döken, ruhunuzu yıkayacak o şifa dolu eser.

Şimdi sizlere Yunan müziğinin derin duygularla yoğrulmuş eserlerinden birini ve o unutulmaz şarkısını, sanatçısını anlatacağım. Sahnemizde kalplere dokunan güçlü sesiyle Stratos Dionysiou var ve onun iç burkan eseri Mesikotose Yatitin Apuso var. Çevirimde hata olabilir. Yunanca bir eser bu. Türkçe'ye de onu sevdiğim için beni öldürdü gibi sert ama aynı zamanda dramatik bir anlamla çevriliyor. Karşılıksız sevginin, ihanetin ve duygusal yıkımın hikayesini anlatıyor şarkı. Dionysiou'nun kırılgan ama güçlü yorumu şarkının bir aşk hikayesinden çok bir iç hesaplaşmaya da dönüştürüyor. Mütevazı bir geçmişten geliyor sanatçı. Gençliğinde çok zorlu koşullarda çalışmış, sonradan müziğe tutunuyor. 70'ler ve 80'lerde de laiko müziğinin en önemli yorumcularından biri haline geliyor. Şarkılarında çoğu zaman aşkın acı tarafını, yalnızlığı ve hayatın o sert gerçekliğini dile getiriyor sanatçı. Ve hayatın ne kadar inişli çıkışlı olduğunu da gösteriyor bizlere. Sahne yoğunluğu, hukuki sorunlar ve sağlık mücadeleleri onun sesine de yansıyor aslında. Sesinde onu hissedebiliyorsunuz, o hayatın verdiği yorgunluğu. Dinleyicileri de onu sadece sesi için değil, söylediği her sözün gerçek bir hikaye taşıdığı için de seviyorlar. Şarkı ise sevginin bazen insanı iyileştirmek yerine kırabileceğini anlatan dramatik yorumlardan bir tanesi. Akdeniz'in iki yakasında hala gecelerimi yalnız anların şarkısı olmaya da devam ediyor bu şarkı. Bazı şarkılar vardır yani sadece duyulmaz ya da sözlerini hissediyorsunuz anlamasanız bile. Onlardan bir tanesi bu şarkı. Ve şimdi Stratos Dionysiou, Mesikote Yatitin Apuso sizlerle olacak.

Sıradaki şarkımız Kürt müziğinin en asil ve en lirik seslerinden bir tanesi. Hani'den gelecek. Onun o kadife sesiyle hayat bulan adeta bir bahar esintisi gibi ruhumuzu okşayan şarkısı ise Gulbarin, Gül Yağmuru anlamına geliyor. Bu şarkı Mezopotamya'nın o hüzünlü ama umut dolu doğasını sesine nakşeden bir kadının hikayesi aslında. Şarkıyı dinlerken hava değişiyor. İçeriye taptaze çiçek kokuları, dağların serinliği ve hatta bir kadının duru haykırışı dolabiliyor ya da öyle hissedilebiliyor. Şimdi Rochlat'ın derin ruhunu sesinde taşıyan ve bugün Berlin çok kültürlü sokaklarını sanatına icra edenlerden bir tanesi hani. Eseri Gulbarin'in hikayesi de aslında özgürlüğe olan bir aşkın sesi. İran'da kadın sesine uygulanan yasaklara, müziğini ve ruhunu korumak için yollara düşen bir sanatçı aynı zamanda. Hani biliyorsunuz birçok kez de bunu tekrarlıyorum. İran'da kadın olmak zor, kadın sanatçı olmak çok çok zor. O da köklerinden kopmayan ama aynı zamanda direnen sanatçılardan bir tanesi. O halkının kültürünü de sesinde, şarkılarında hissettiren birisi. Gulbarin şarkısı ise ismine yaraşır bir zarafetle başlıyor. Doğa metaforuyla benzetilen bir aşk hikayesini anlatıyor aslında. Hani şarkı öyle bir içtenlikle söylüyor ki Kürtçe'nin o müzikal yapısını onun gırtlak nameleriyle birleşince ortaya bir ses heykeli çıkıyor. Kelimeler havada birer gül yaprağı gibi süzülebiliyor. Ve karşınızda zarafetin ve direnişin sesi hani ve onun eseri Gulbarin sizlerle olacak.

Radyolarını yeni açanlar için Göçebe Ezgiler'desiniz. Ben Sarayla'sınız. Dünyanın farklı bölgelerinden, kültürlerinden şarkıları, hikayeleri sizler için derledim. Onlarla devam ediyoruz. Şimdi Doğu Afrika'nın kızıl topraklarına doğru gideceğiz. Kulak verdiğimiz bu hipnotik tını Kenya'nın batısındaki Luva halkının yıllardır toprağa fısıldadığı kadim bir ritmin parçası. Şu an dinleyeceğimiz 8 tellilerin adı da Niyatidi. Bu enstrümanın tellerine vuran ve tek bir enstrümanla koskoca bir evren inşa eden Kenyalı ozan Ayub Ogada. Seslendirdiği ise Kod Biro. Kendi ana dilinde çok yalın ama bir o kadar da hayati bir gerçeğe haykırıyor. Şarkının anlamı yağmur geliyor demek. Büyük şehirlerde yaşayan bizler için yağmur her zaman olumlu olmuyor, güzel olmuyor. Islanmak, trafiğe takılmak gibi birçok olumsuzluklarla karşılayabiliyoruz yağmuru. Ama Ogada'nın coğrafyasına yağmur, yaşamın, bereketin ve ölüm kalım savaşının ta kendisi. Şarkı gökyüzünün renginin değiştiğini, uzaktan şimşeklerin çaktığını gören bir çobanın köyüne yaptığı o aceleci ve şefkatli çağrıyı taşıyor. Yağmur yaklaşıyor, çocukları güvenli yere alın, sığırlara hırlara getirin diyor şarkının sözlerinde. Yapaylaşan dünyada unuttuğumuz o en ilkel refleksleri, doğaya duyulan o saf saygıyı ve gökyüzünün sesini dinleme zorunluluğunu hatırlatan bir başyapıt belki de bu. Ve ruhumuzu dinlendiren yağmurun sesi toprağın kokusuyla birlikte Ayub Ogada'nın şarkısı sizlerle olacak. Kod Biro sizlerle.

Sırada yine İran'ın derin müzik hafızasından süzülüp gelen, hüznün ve umudun en yalın haliyle buluştuğu kült eserle devam edeceğiz. Karşımızda bu coğrafyanın binlerce yıllık melankolisini modern bir zarafetle yeniden yorumlayan vokalist Taratiba var ve onun sesinde hayat bulan Sar Omat Zemestan şarkısı var. Taratiba klasik Fars müziğinin disipliniyle yetişiyor ancak müziğin içerisine cazın özgün tınılarını ve evrensel bir müzikoloji anlayışıyla harmanlayan bir sanatçı. Tiba'nın vokal karakterindeki o pürüzsüz geçişlerin, doğunun makamsal hassasiyetiyle batının armonik yapısını nasıl kusursuz bir dengede tuttuğunu görüyoruz. Onun sesi kültürel bir köprü adeta. Dinleyeceğimiz Sar Omat Zemestan'da kış bitti demek. Aslında bu şarkıdan bir şarkıdan çok çok daha fazlası bu şarkı. Bir direnişin ve yeniden doğuşun simgesi. Eserin kökleri 20. yüzyılın ortalarındaki toplumsal hareketleri ve özgürlük arayışına dayanıyor. Müziği ise Ermenice bir şarkıdan alınan bir şarkı bu artık. Parça kaleme alınmış olan sözler kışın bittiğini, çiçeklerin açılışını ve karanlığın ardından gelen o kaçınılmaz aydınlığı müjdeliyor. Etibi dokusunda yer alan dağlar, güneş ve bahar metaforları halkın ortak umudunu ve sönmeyen yaşam enerjisini temsil ediyor belki de. Taratiba'nın o buğulu ve sesi, o vokali eserin tarihsel ağırlığının günümüzündeki o modern tınılarla birleşiyor. Piyanonun ve yayların eşliğinde yükselen bu şarkı, dillerin ve sınırların ötesinde her türlü kışın ardından gelecek bahara duyulan o kadim inancın manifestosu niteliğinde. Biz de öyle diyelim, bütün kışların, bütün savaşların, bütün zorlukların sonunda güzel bir barış umuduyla diyoruz. Bu şarkıyı sevgili Recep, çok sevgili dostum Recep'ten, eşim Meral ve çocuklarına geliyor. Çok çok sevgilerimi gönderiyorum ben de. Taratiba söylüyor, Sar Omat Zemestan sizler.

Şimdi buralardan biraz uzaklaşıyoruz. İspanya'ya gidiyoruz. İspanya'nın o gizemli, taş sokaklı şehri Toledo'nun kalbinden yükselen, zamanı adeta durduran bir sesle devam edeceğiz. Karşımızda orta çağın unutulmuş tınlarını modern bir sesle, modern bir müzikolojiyle günümüze taşıyan bir ses var. Toledo'nun sesi olarak da bilinen Ana Alcaide bizlerle olacak. Ana Alcaide aynı zamanda biyoloji ve müzik eğitimi almış bir ses koleksiyoncusu. Onun sanatını İber Yarımadası'nın kadim seferat mirasında, İsveç'in geleneksel enstrümanı nikel harpa yani anahtarı keman olarak deniliyor, buluşturan eşsiz bir senteze ulaştığını da görüyoruz sanatçının. Alcaide bu enstrümanın o puslu ve derin tınısını İspanya'nın güneşli ama hüzünlü tarihiyle öyle bir harmanlıyor ki gerçekten çok güzel bir eserler ya da şarkılar çıkarıyor ortaya. Dinleyeceğimiz şarkısı El Pozo Amargo, Acı Kuyu olarak çevriliyor. Bizi Toledo'nun en ünlü ve en dokunaklı efsanelerden birine götürecek. Şarkı farklı inançlara sahip iki gencin imkansız aşkı ve bu aşkın sonunda genç kızın bu gözyaşlarıyla acılaştığına inanan o meşhur kuyunun hikayesini anlatıyor. Eser seferat kültürünün o kendine has dili onun Ladino ve arkaik İspanyolca tanımlarını da barındırıyor. Dilin bu eski formu şarkıya sadece melodi değil aynı zamanda tarihsel bir tat da katıyor. O eski yaşanmışlıkları katıyor. Alcaide'nin o ipeksi vokali ve nikel parpanın o ağlamaklı sesi dinleyiciyi 15. yüzyılın o çok kültürlü ama çatışmalı atmosferine götürecek. El Pozo Amargo bir aşk hikayesinin ötesinde bir şehrin hafızasını, dinsel sınırları ve insanın en saf haliyle kurduğu o sarsılmaz bazım geliyor adeta. Şimdi Toledo'nun gölgeli sokaklarından süzülüp gelen masalsı bir hüzne sahip olan şarkıyla devam edeceğiz. Anal Alcaide söylüyor El Pozo Amargo sizlerle.

Paris denince, Paris'teki bir sanatçı denince akla gelen ilk sanatçılardan bir tanesi var sırada. Paris'in o puslu sabahlarından yükselen, aşkın ve özlemin en saf haline, yani şehrin kalbine gideceğiz. Karşımıza sesiyle kocaman bir dünyayı sarmalayan, kaldırım serçesi lakabıyla bilinen Edith Piaf ve onunla özdeşleşen La Vie en Rose şarkısı var. Edith Piaf'ın hayatı aslında tam bir göçebe hikayesi gibi. Çoğunuz biliyorsunuzdur, Kaldırım Serçesi diye bir filmi de var zaten hayatını anlatan. Sokaklarda şarkı söyleyerek başlıyor. Her notasını hayatın tüm fırtınalarını taşıyan. Ama sonunda da sahnelerin zirvesine yerleşen bir sanatçı. 45 yılında savaşın karanlık gölgesinden yeni çıkmış bir dünyada. Kendi elleriyle kaleme alıyor bu şarkıyı. İnsanları yeniden sevmeyi ve hayatın gül rengi görmeyi fısıldıyor belki de bu şarkıda. Piaf bu sözleri yazdığında çevresindekiler pek şans tanımıyor ona. Ama o kalbinin sesini dinliyor ve bu eseri tüm dünyaya ezberletiyor. La Vie en Rose, gül rengi hayat, en zor anlarda bile insanın dünyasının aşkla nasıl değişebileceğine dair o inanılmaz inancı da özetliyor. Şarkının dili Fransızca, zaten o karakteristik vurguları, Piaf'ın o kendine has, titrek ama içten gelen o güçlü sesiyle birleşince ortaya adeta bir Paris tablosu çıkıyor. Dinlerken kendinizi bir andan Sen Nehri kıyısında ya da eski bir radyoda yükselen tanıdık ezginin peşinde bulabiliyorsunuz. Şimdi bizi o eski Paris sokaklarına götüren, hem aşkın o iyileştirici gücüyle de sarmalayan ses, Edith Piaf söylüyor La Vie en Rose.

Bugün de Göçebe Ezgiler'in son şarkısına geldik. Bir tarafta Arjantino buğulu toprak kokan sesi, haksızlığa karşı duran La Negra'sı Mercedes Sosa, diğer tarafta ise operayı sokağa indiren, gülüşüyle bile odayı aydınlatan dev tenor Luciana Pavarotti var. Bu iki isim yan yana geldiğinde de aslında sadece iki şarkı değil, iki farklı dünyayı, iki farklı acıyı ve umudu dinlemiş oluyorsunuz. Dinleteceğim şarkı bir konser kaydı. Birlikte söyledikleri bir konser kaydı. Söyleyecekleri şarkı ise meşhur Karasu. Hikayesi de en az eskisi kadar dokunaklı. Luciano Dalla, büyük tenor Enrico Caruso'nun hayatının son günlerini geçirdiği otel odasına gidiyor. Orada piyano başında oturuyor ve Caruso'nun o son anlarına, denize bakarak hissettiği o devasa aşkı notalara döküyor. Sosa o derin halkın içinden gelen sesiyle başladı. Sanki bir ağıt yakıyor gibi hissettiriyor insana. Sonra Pavarotti giriyor devreye. O da İtalyan zarafetiyle gökyüzüne bir kapı açıyor adeta. Diller farklı, coğrafyalar uzak, müziğin tarzı farklı ama hissedilen tutku, o duygu çok tanıdık geliyor. Mercedes Sosa ve Luciana Pavarotti'den geliyor. O unutulmaz Caruso performansı sizlerle. Evet sevgili Venk Radyo dinleyicileri, bugün de Göçebe Ezgiler'in sonuna geldik. Hafta yine farklı diller, kültürlerle, şarkılarla, hikayelerle sizlerle oluncaya dek hoşçakalın diyorum.

0: That's right.
1: Sen de kimsin?
0: I have wrestled with an alligator.
2: Şu anda önemli olan o insanları güvenli bir yere götürmek.
0: I don't tussle with a whale.
2: Bana güvenmelisin.
3: Cinevizyon'dan herkese mutlu günler. Haftanın filmlerinden biri İsyan. Özel Kuvvetler Askeri Col Reed artık milyarder sanayici Taran için çalışmaktadır. İşvereni gözlerinin önünde bir suikaste kurban gidince Col'un kendisi de şüpheli duruma düşer ve suçun sorumlusu olarak gösterilmeye çalışılır. Adını temize çıkarmak ve olayın arkasındaki isimleri bulmak amacıyla faillerin peşine düşer. İş sürerken yolu bir yük gemisine çıkar ve burada sorumlulara giderek daha fazla yaklaşır. Col gemide düşmanlarına karşı acımasız, tek kişilik bir mücadele başlatır ve bu süreçte Taran cinayetinin çok ötesine uzanan ipuçlarına rastlar. Kısa süre içinde yaşananların arkasında uluslararası bir komplonun yattığı anlaşılır. Açık denizlerde durum giderek gerginleşirken Col hem çok sayıda düşmana karşı hayatta kalma mücadelesi vermek hem de işin arkasındaki isimler planlarını hayata geçirmeden gerçeği gün yüzüne çıkarmak zorundadır. Aksiyon türündeki filmin yönetmenliğini Jean-Francis Richard yapmakta. Oyuncu kadrosunda ise Jason Statham, Annabelle Wallace ve Roland Moller var. İyi seyirler.
1: Yanımdaki adamın adı
4: Jason Statham.
2: Bu hesap kapanacak.
4: Sular kana bulanacak.
5: Cinevizyon.
6: Radyo Wave.

0: Reklamlar.
1: Mezopotamya'nın eşsiz lezzetlerini sıcak ve konforlu bir ortamda keşfetmeye hazır mısınız? Tigra Mezopotamya Mutfağı, birbirinden lezzetli yöresel yemekleri, enfes ızgara çeşitleri, çıtır lahmacun ve pide seçenekleri, doğal kahvaltısı, vejeteryan menüsü ve çocuklara özel lezzetleriyle her damak zevkine hitap ediyor. Geniş ve ferah salonları, çocuk oyun alanı ve aile dostu ortamıyla sevdiklerinizle keyifli buluşmalar, iş yemekleri ve özel davetleriniz için doğru adres. Kaliteli hizmet, hijyen ve unutulmaz lezzetler Tigra Mezopotamya Mutfağı'nda. Adres: Fırat Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Bektaş Diamond 6, Kayapınar, Diyarbakır.
2: Tezgel marketlerde 25-30 Eylül tarihleri arasında yudum ayçiçek yağı 4 litre PET 399 lira 90 kuruş. Zeki Lüks Baldo Pirinç 5 kilogram 399 lira 90 kuruş. Burcu Domates Salçası 4300 gram teneke 289 lira 90 kuruş. Alomatik Beyaz ve Renkliler 10 kilogram 399 lira 90 kuruş. ABC Soft Yumuşatıcı 5 litre çeşitleri 129 lira 90 kuruş. Tezgel marketler sizin için.
3: Diyarbakır'da nitelikli ve ayrıcalıklı bir yaşamın yeni adresi Amka Kent Villaları. Gündoğan Mahallesi'nde yükselen proje 111 özel villadan oluşan seçkin konseptiyle müstakil yaşamı modern yaşamın tüm ayrıcalıklarıyla buluşturuyor. 3 artı 1'den 7 artı 1'e uzanan villa seçenekleri Diyarbakır'ın iklimine uygun mimari tasarımı ve ferah yaşam alanlarıyla öne çıkıyor. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, yapay gölet, kafeterya ve market gibi sosyal donatılarıyla Anka Kent Villaları konforlu ve güvenli bir yaşam sunuyor. Anka Kent Villaları, ayrıcalıklı yaşamın yeni adresi.
1: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Veng. Radyo Veng.

Radio Wenk. Radio Wenk.

0: TÜYAP Diyarbakır 10. Kitap Fuarı 26 Eylül 4 Ekim tarihleri arasında Mezopotamya Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde kitap severleri bekliyor. Etkinlik takvimi ve imza günleri için kitapfuaridiyarbakir.com'u ziyaret etmeyi unutmayın.
1: Toyota Professional hafif ticari araçlar işinizi bambaşka yere taşıyor. Her işin üstesinden kolaylıkla gelen geniş Toyota ProAce ailesi Eylül ayına özel %0 faiz avantajı fırsatıyla sizi bekliyor. Detaylı bilgi Toyota Plaza Kardelen ve toyota.com.

0: Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası hizmete açıldı. Bağcılar'da Nevroz Parkı'nın yanında kurulan modern üretim tesisinde hijyenik koşullarda son teknolojiyle üretilen sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler artık Diyarbakırlılarla buluşuyor. Kentin 40 farklı noktasında hizmet veren Halk Ekmek satış büfeleri sayesinde taptaze ekmek her gün güvenle sofralarınıza ulaşıyor. Kaliteli üretim, hijyenik hizmet ve uygun fiyat anlayışıyla Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek hem aile bütçesine destek oluyor hem de sağlıklı ekmeği herkes için erişilebilir kılıyor. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi halkımız için halkımızla birlikte.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Radio Wang.
1: Çocukluğum şıraklıkta geçti, kirpas içinde. Gençliğim korsan yürüyüşlerde, eylemlerde. Hapse erken düştüm, çok da erken tanıştım. Küçük voltalardan bıktım, usandım. Şimdi uçsuz bucaksız ovalarda, adımlarımı saymadan, geriye dönüp bakmadan, usanmadan, bıkmadan, deli taylar gibi koşmak istiyorum. Ve görüyorsun ki aşkı beceremiyorum. Beni kendi halime bırak yavrucuğum. Ben yolumu nasıl olsa bulurum. Upuzun çayırlarda yalın ayak koşmak istiyorum. Saçlarım rüzgara konuk, yüzüm dağlara dönük. Göğsümün çeperini ölümle sınayan esaret. Ve yüreğimi yararcasına zorlayan

0: olsun.
1: Koşmak, egzozların, molozların, yağmaların kıyısından, onca insafsızlıkların, onca haksızlıkların, manzarasızlıkların, parasızlıkların, Allahsızlıkların kıyısından, kimseye ve hiçbir şeye değmeden ciğerlerimi yok edercesine koşmak istiyorum. Yerken içerken, meşk ile kendinden geçerken birileri, namlunun ucunu görünce sıvışırken birileri, biriler ölüp biriler rutuk atarken köşe yazılarında, kavga etmeden, bir daha tutuklanmadan ve küfür etmeden kafamı kırarcasına koşmak istiyorum. Avucunu son bir defa ağlamadan tutmak istiyorum. Gözlerim yüzüne küskün, sazım sevgine suskun. Saati ayrılığa kurmuşum, olmaz teslimiyet. Ziyan aklım senle bozmuşum, ziyan aklım senle bozmuşum. İçerim felaket.

0: Radyo Veng.
1: Şahmeran, Sedef, Safir ve Kör Uyku. Dünden kalan bir aynaya vuruyor düş gibi. Ve kahinin her remil atışında ölüm kara değil. Karada, havada ve suda. Ağlayan narım da çatladı. Çünkü ben çocuklarımı kaybediyorum dağlarda. Dağlar ki ceylan yurdu. Bir gülistan olsun için diye düşerse yolu Şahmeran'ın. Ve anılardır diye bilinen Şahmeran, belleğin derin kuyusundaki uykusunu bir hançerle kesip çıkmalıdır gün yüzüne. Ve bırakarak derisini çöl iklimlerinde. Tozlaşan ve durmadan tozlanan keder, sedef, safir ve kör bir uykuya dönerken, çöl hep çöldür, daima çöl, gri söylence ve buhurun incelttiği ölümcül bir büyü. Gülen ayvamı soruyorum, ağlayan kızımı. Neredesin bunca zaman ey Şahmeran? Dağlar ceylan yurdudur, bir gülistan. Düş yollara, keder öcünü almalıdır çünkü.

imanımız var. Özgürlük için, özgürlük aşkına biz dünyalılar yemin ettik, imanımız var. Özgürlük için, özgürlük aşkına savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Savulacak dönem, savulacak düşman. Dehrin cefasını çektik, sefasını süreceğiz. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü. Akşam olur mektuplar, hasretlik söyler. Zagreb radyosunda Lili Marlen türküsü.

acıları gömdük yüreğimize. O gün ve o gece evlerimizin direklerinden uçmaya başladık katar katar. Ve tarih gibi öfkemizi içimize akıttık. O gün ve o gece yağmaya başladı yağmurlar gök yarılırcasına. Kopmaya başladı fırtına ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı. Ve hiç durmadı.